0: Manila Beach, 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
0: ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Ne kadar eğlenceli bir şarkı değil mi? Tam yaz parçası. Balada Boğa, Gustavo Lima ile 10.06 saatimiz. Herkese merhabalar. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Serdar ben. Fenomen 2010'lara başladık bile. Her cumartesi sabah olduğu gibi saat 11'e dek 2010'lu yıllardaki fenomen sırgıları hatırlıyoruz. Sudan Tide onlardan bir diğeri Justin Timberlake.

0: müzikleriyle farklı şarkılarını zaman zaman listemizde dinlediğimiz, ağırladığımız isimlerden bir tanesi DJ Rasim Can. Bundan 10 yıl önce götürdü bizi ve vokalde Orisi vardı. Blokis. Günaydınlar, keyifli hafta sonları. Serdar ben ve fenomen 2010'lardasın Britney Spears'ı Till The World Ends'le birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde Other People'la LP burada olacak, kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'la başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS'de.

0: Vese ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

bugünlerde uzun süredir küs olduğu iki oğluyla yeniden barıştığı haberleri gelmişti. Britney Spears'ı Till the World Ends'e dinledik ve fenomen 2010'larda Pitbull ve Kesha buluşmasıyla devam Timber.

0: biliyorsunuz Avicii 2011'de şöhrete kavuşuran şarkılardan bir tanesi olmuştu ve hemen bir yıl sonrasında işte bu patlamayı bu parçayla da devam ettirdi. Nicky Romero ona vokalde destek vermişti. I Could Be The One. Günaydınlar, iyi hafta sonları. Serdar ben. Fenomen 2010'larda Shakira, Lil Wayne, Timbaland, Give It Up To Me. Birazdan dinliyoruz. Öncesinde Ina ve Yandel In Your Eyes'la seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler.

Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var. I want

Stay With Me ile buradaydı. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'larda yavaş yavaş saatin sonuna doğru ilerliyoruz. O dönemin hit single'larıyla anıları canlandırmaya devam. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Radyo fenomeni.

0: ediyorum. Halit Ergenç'ten de bahsetmiştik. Dışarı çıkarken en az 3 termosla birlikte çıkıyor. Halit Bey, bunlar birazcık ağır olmaz mı diye soralım mı?
1: Yazın en iyi şarkıları. Fenomen.

0: bugün ne var? Tabii ki bunu ve çok daha fazlasını seninle Doğan Ay'ın dünyasında buluşacağız. O halde hadi gel bu saate de başlayalım.
1: Favori çalma listeni
2: şekillendiren
1: radyo.

0: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Radyo Fenomen.

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: fırsatları kaçırma.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: notlarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

Radyo Fenomen'de yeni sayım zamanı. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren. Ben DJ KBili ile Fenomen'in 40'ta geri sayımda yine iddialı, çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası. The Chemical Brothers ve Go sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo Fenomen'de Bad Bunny ve işte bu haftanın 39 numarası.

0: Your husband is coming.
1: Geçtiğimiz aylarda Ray This Music May Contain Hope isimli kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden aynı zamanda Phenomenal 40'ın uzun soluklu single'larından biri. Where's My Husband bu haftanın 38 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor ve bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde Radyo Phenomen'de bu kez Şensi ve Bossa.

0: da yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 32 numarada Alan Walker ve Ava Max ikilisi bizi karşılayacak.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Radyo fenomeni.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 32 numara.

0: mı yer aldı? Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. 28 numarada dans dünyasından Another bizi karşılayacak.
1: Reklam. Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali elektronik müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: dönemini karşıladığı single'ı Morenito, Fenomenik 40'ın bu hafta 24 numarasında yer aldığı Adım Adım Zirveye Doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 23 numarada şu günlerde yeni albümü heyecanı yaşayan bir isim Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
1: 23 numara.

0: Rüyada şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz, inandığımız single'lardan biri. İşte Mira ve Caramella Fenomen İlk 40'ın bu haftaki aday şarkısı.
1: Fenomen İlk 40.
2: Aday şarkı.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB'li ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls Radio fenomendeydi. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve 19 numarada bir numara daha yükseldiğimizde senin de duyduğun gibi tempo yükseltme zamanı. Listenin uzun soluklu single'larından dans dünyasındayız. Radyo fenomende Brand

Rihanna, vokallerde ise Lizza ve işte bu ortaklıktan Bad Angel fenomeni 40'ın bu hafta 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller 16 numaraya geldiğimizde Somber bizi karşılıyor. Radyo Fenomen.

0: konu adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Keyifli tatiller 12 numarada birazdan DATI bizi karşılayacak.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunnyhill Festival.
2: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

0: Almanya'da büyük sükse yapan single'lardan The Second Voice ve Let Me Be fenomeni 40'ın bu hafta 9 numarasındaydı. Bu da demek oluyor ki artık ilk 10'dayız. Rekabet arttı. 10 numarada biraz önce Kitch Creek'i dinlemiştik ve saniyeler sonra 8 numarada Slater bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

de kısa zaman dilimi içinde çok ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Bol bol farklı şehirlerde yaz boyunca performansını sergilemeye devam edecek. Şimdi'den bahsediyorum ve işte ona büyük şöhreti getiren single'ı Fire Fire Phenomenic 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller Phenomenic 40, ben DJ KBL ile geri sayımda ve 4 numarada. Zirvenin en büyük ortaklarından Olivia Dean bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall in Love.

aldı. Fenomenik 40'ın zirvesinde değişiklikler var. Biraz önce haftalardır bir numarada olan Tame Impala ve Jane ikilisini dinlemiştik. Bu da demek oluyor ki yepyeni bir numara bizi karşılıyor. Tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Hugel ve Ultranate ortaklığı Moving to the Sun Fenomenik 40'ın bu haftaki bir numarası. Herkese keyifli tatiller. Fenomenik 40. Bir numara.

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Radyo Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.
1: Back to the future.

Radyo Fenomen'de Panorama. Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu.